Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

Karanlıktı, yolu bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti, sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin, inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar, yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın, geri

Döner hasret fenerleri gözlerinde, sarar sıcak fırtınalar.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret.

hiç yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

hava sığmıyor. Sen de mi, sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düşüyor. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret.

0: kesmez günler düştü.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 6.

hizmetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada. Kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Küpe FM Reklam.

Kupa FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. 20 Temmuz Pazartesi sabahında 7 çeyrek oldu saatler. Birbiri ardında güzel şarkılar dinliyoruz. Aura'nın hemen ardından Manifest, birazdan hepsi radyolarınızda olacak. Tabii haftaya nasıl hava durumuyla başlıyoruz, detaylar birazdan. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM Reklam.

Nefis şarkıda Kayahan'ın vokali Demet Sağaroğlu. 7.38 oldu saatler. Pazartesi gününün havası bize ne söylüyor aktaralım. Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara'da bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 34-35 derece dolaylarında olacak. Çok sıcak bir gün bizi bekliyor. Rüzgar Poyraz'dan orta kuvvetli esecek. Hava güneşli. Hava bunaltıcı. Üstelik de nem de kendini hissettirecek bu haftanın ilk gününde.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

TRT yine bildiğiniz gibi dün akşam Dünya Kupası sahibini buldu. Geceden notlara döneceğiz ama en sondan başlayalım. Dünya Kupası'nı yayınlayan TRT devre arasında dünya ünlü yıldızların yer aldığı devre arası şovunu yayınlamadı. Bravo. Başı göğe ermiştir herhalde. Bütün dünya izlerken biz reklam izlemek zorunda kaldık. 28 dakika sürdü devre arası. Normalde biliyorsunuz 15 dakika sürmesi gereken devre arası FIFA'nın bu seneki uygulamaya koyduğu kurallardan bir tanesi de buydu. Kural değil de işte değişiklik diyelim. Devre arası şovunda işte Madonna'dan Justin Bieber'a, Shakira'dan BTS grubuna kadar birçok dünyaca ünlü grup sahne alırken TRT Türk izleyicisi de bunu fazla gördü, reklam izletti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Şaka denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Bizi 5 dakika geçiyor saatler. Sıcak, çok sıcak bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Bugün sıcaklıklar 35 dereceleri bulacak. Gün içerisinde yaşı ileride olanlar, solunum ve kalp rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve tabii ki de sokaktaki hayvanlar bu güneşten korunması lazım. Hep hatırlatıyoruz. Gerçi şu sıralarda bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama Silivri'de yaşadığım bölgede, çarşıda baktığım zaman sanki o sokakta yaşayan köpeklerin sayısında bir azalma var gibi. Peki hemen hava durumuna geri dönelim. Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Söylediğim gibi sıcaklıklar 35 dereceleri bulacak. Nem de yüksek. Hava güneşli ve bunaltıcı.

0: Reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında. Hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Küpe FM.

Dünya Kupası'nda mutlu sona İspanya ulaştı. Matadorlar Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Messi ve arkadaşlarının ortaya koydukları futbolsa hayal kırıklığı yarattı. Messi şut bile çekemedi. Arjantin İspanya karşısında dağıldı. Dünya Kupası'nın son şampiyonu İspanya oldu. Karşılaşmada ilginç notlar vardı elbette ki. Maçın bitmesinin ardından ortalık karıştı. Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin takımları uzatmalarda Arjantin'in 1-0 yenilmesi sonucunda kupayı İspanya evine götürdü. Karşılaşmanın bitiminin ardından sahada olaylar çıktı. Leonardo Parades ile İspanyol savunmacı Eric Garcia arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İtiş, kakış, tokat, yumruk aldı başını devam etti. Öte yandan tabii fotoğraf çekiliyor Dünya Kupası'nda kazanan takım. O coşkuyla kupayı ve madalyonlarını alırken Trump da her yerde ön planda başrolde olmak istediği için zorla fotoğrafta yer almaya çalıştı. Tabii FIFA Başkanı böyle Trump'ı oradan fotoğraftan uzaklaştırmaya çalışsa da çok da başarılı olamadı. Geçmiş yıllardaki bu neydi? Tuzcu, hani tuz serpiyordu, restoranı vardı. Adamın adını unuttum. Nasıl hayatımızdan bir anda çıkıveriyor. O da sahaya dalmıştı böyle, futbolcularla zorla fotoğraf çektiriyordu. Onu anımsattı biraz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Uzmanlar bu haftanın sıcak olacağı konusunda uyarıyor. Özellikle risk grubundaki yaşı ileride olanlar, solunum ya da kalp rahatsızlığı olanlar ya da çocukları. Tabii bütün dünya aşırı sıcaklar, aşırı iklim olaylarıyla boğuşuyor. Yağmur yağdığı zaman her tarafı sel alıyor. Güneş çıktığında işte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Avrupa'da birçok insan sıcaklardan ve sıcak hava şartlarından dolayı hayatını kaybediyor. Japonya'da da aşırı sıcaklar dolayısıyla enerji maliyetlerini azaltmak için bir çağrı yapılmış. Geçtiğimiz yıllarda mesela kravat takmadan işe gelin denmişti. Şimdi Japonya'da aşırı sıcaklarla mücadele etmek için klima kullanımını azaltmak için Tokyo'da yerel yöneticiler çalışanlara şort giyerek işe gidin çağrısı

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
0: Küpe FM reklam.

Eyvah, bunu bizimkiler duymasınlar. Şeker vergisi. Almanya'da şekerli içeceklere yönelik yeni vergi hazırlığı tartışmaları da beraberinde getirmiş. Hükümetin sağlık harcamalarını azaltmak ve şeker tüketimini düşürmek amacıyla hazırladığı düzenleme kapsamında yüksek şeker içeren gazlı içecekler, benzeri ürünlerden ek vergi alınması planlanıyormuş. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde bazı içeceklerin fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Şeker vergisi diye adlandırılıyor kısaca bu. Ama bizimkiler duymasın.

0: FM Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM Reklam.

0: ne zararı var?
1: Yani gerçekten mağdur oldum.
2: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
3: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
4: Füze geldi, şöyle şura düştü.
5: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. 20 Temmuz Pazartesi sabahındayız. Pazartesi günü Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 34-35 derece dolaylarında olacak. Sıcak, çok sıcak, güneşli, bunaltıcı, nem oranı yüksek bir hava bizi bekliyor. Hafta ortasına doğru bir parça serinleyebiliriz. 30 derecelere düşmesi tahmin ediliyor. Hafta ortasında sıcaklığın neyse ki Balkanlardan gelecek o serin hava biraz olsun bizleri hafta ortasında serinletecek ama bu 3 gün epey bir sıcak geçecek.

0: Reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Leader Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres. Saklı Sofra Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket, canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bugünden itibaren yeni haftada sıcak hava dalgasının etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da Poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Orta Doğu'da Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD güçlerinin İran'ı çok sert vurduğunu belirten ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu daha kapatma kararını kınayıp, bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir diye konuştu.
3: Spor.
4: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'ya boyun eğen Arjantin bir Dünya Kupası finalinde 90 dakikayı şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 33, Kırklareli 36, Edirne ve Çanakkale 37 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 20 Temmuz pazartesi gösteriyor ve yepyeni bir haftanın ilk sabahında Temmuz sıcağının en enerjik saatlerinde mikrofon başındayız. 24 Temmuz'da Didim Amfi Tiyatro'da, 30 Temmuz'da Saros Körfezi Yayla Sahili Edirne'de, 5 Ağustos'ta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 11 Ağustos'ta Altınoluk Amfi Tiyatro Balıkesir'de ve 19 Ağustos'ta da Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarına seslenecek olan Hadise'yle yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşa Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Eğer şu an yoldaysanız, işe gitmeye çalışıyorsanız ya da kahvenizden ilk yudumu aldıysanız arkanıza yaslanın. Önümüzde harika bir hafta. Radyomuzdaysa içinizi kıpır kıpır edecek en sıcak şarkılar var. Hazırsanız şarkıyla haftayı resmen başlatıyoruz. Kulaklarınızı biraz daha açın, devam ediyoruz. Merakla beklenen 14 parçalık Kaniki albümünün öne çıkan şarkılarından biri için özel bir klip yayımlayan, şarkının kapak konsepti, görsel dili ve şarkı sözleri Michel Gondry'nin ünlü Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmine doğrudan referanslar içerdiği Sil Baştan isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Uzi konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Mafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Küpe FM reklam.

Yepyeni bir haftanın ilk gününden, Temmuz'un o en tatlı esintisinden hepinize kocaman bir merhaba. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Temmuz'un tam ortasında, yazın en sıcak günlerinde yine beraberiz. Yine aynı frekansta buluştuk. Şarkı henüz resmi olarak yayımlanmadan önce paylaşılan akustik kesitleri TikTok üzerinde 10 binden fazla video kullanılarak hızlıca viral bir akıma dönüşen, dinleyicilerin diline dolanan nakaratıyla şarkının çıkış gecesinde dijital platformlarda büyük bir etkileşim taşıdığı Başımda Belalar isimli parçayı da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Türk rap müziğinin genç ve popüler isimlerinden Poizi bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Paşak Ticaret Erçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşak Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1 lira 12 kuruş seviyesinde zam geleceği bildirildi. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurt dışından gelen gurbetçilerle buluştu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletip vatandaşların taleplerini dinleyerek sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki rotayı kullanmak isteyen iki petrol tankerinin vurulduğunu ve tankerlerin seyredemez hale geldiğini açıkladı.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol ve asist kralları Fransa'dan çıktı. Kylian Mbappe turnuvayı gol kralı olarak, Michael Olise ise asist kralı olarak tamamladı. Trabzonspor, Olayi'nin 26 milyon euro artı 4 milyon euro şarta bağlı bonusla Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 33, Kırklareli 36, Edirne ve Çanakkale 37 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Kimileriniz tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışıyor, kimileriniz ise sadece yeni haftanın getireceği güzel haberlerin heyecanını taşıyor. Nerede olursanız olun, ne hissederseniz hissedin, yalnız değilsiniz. Önümüzdeki birkaç saat boyunca kahvenize, çayınıza, yolunuza ve ruhunuza ortak olmaya geldik. Sezen Aksu şarkılarını kendine has tarzıyla yorumladığı Sezen Aksu Tribute Disco albümünü dijital platformlarda yayımlayan ve sözü müziği Sezen Aksu'ya ait olan 90'larda Tarkan'ın sesiyle küreselleşen Hepsi Senin Mi parçasına disco pop tınılarıyla modern ve enerjik bir hava katan alternatif Türk müziğinin güçlü seslerinden Ceylan Ertem radyolarınızda.

0: Burası senin
1: Küpe ve... FM reklam.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Evet, o kaçınılmaz, o ertelemek istediğimiz ama bir türlü başaramadığımız gün yine geldi, kapıya dayandı. Pazartesi, üstelik 20 Temmuz sıcağıyla birleşmiş, adeta hadi bakalım klimaları açın ve çalışın diyor. 2026 yılı içerisinde yayımladığı Kalbimin Orta Yeri, Yılan, Aşkın Bana Verdiği Yetkili ve Kimler Geldi, Kimler Gitti gibi arka arkaya çıkardığı teklerin ardından Tutkunum Sana'yla müzikal serisini sürdüren, son dönemde başlattığı her şarkıya iki farklı klip projesi kapsamında bu şarkı içinde çalışmalarını yürüten Ferhat Göçer radyolarınızda.

Herkese merhaba, yeni bir haftaya yepyeni umutlarla merhaba dedik. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, kimi için tatilin devamı, kimi içinse yoğun bir çalışma temposunun ilk günü. Ama unutmayın, haftaya nasıl başlarsanız çoğu zaman enerjiniz de öyle devam eder. O yüzden yüzünüzde bir tebessüm, kalbinizde güzel umutlar olsun. Biz de birbirinden güzel şarkılarla gününüze eşlik ediyoruz. Müzikal üretimine hız kesmeden devam ederek yepyeni duygusal teklisini de klibiyle birlikte yayımlayan, her zaman olduğu gibi bu şarkısında da sözü ve müziği kendisine ait olan, eksilerek tamamlanan duygulara ithaf edilen içsel bir hesaplaşmayı, hüzünlü bir geri dönüşü ve aşkın yaralayıcı taraflarını şiirsel bir dille ele aldığı Görmez Misin isimli parçayla özgün vokal tarzı ve melankolik besleriyle taradığımız Bahadır Sağlamküpe efendi.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: ben seni.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini'yla Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket, canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bugünden itibaren yeni haftada sıcak hava dalgasının etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da Poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Orta Doğu'da Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD güçlerinin İran'ı çok sert vurduğunu belirten ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu daha kapatma kararını kınayıp, bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir diye konuştu.
2: Spor.
3: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. İspanya'ya boyun eğen Arjantin bir Dünya Kupası finalinde 90 dakikayı şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 33, Kırklareli 36, Edirne ve Çanakkale 37 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Günün tam ortasından, haftanın o en yoğun gününün tam kalbinden herkese selamlar. Saatlerimiz öğleyi gösteriyor, pazartesi sabahının o tatlı telaşını. Mailler bitmiyor, telefonlar susmuyor, stresini geride bıraktık. Şimdi derin bir nefes alma ve enerji depolama zamanı. Yemeğini yiyenlere afiyet olsun, masasında çalışmaya devam edenlere kolay gelsin. İlk olarak 27 yıl önce ünlü sanatçı Sibel Can'ın kendine has yorumuyla Türk pop tarihine ve hafızlara kazınan bu zamansız klasiği kendi güçlü vokal tarzıyla harmanlayarak yeni jenerasyona taşıdığı Emret Öleğim isimli parçayla Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Güven Yüreği konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

günün en güzel, en oh be dediğimiz anlarından birine geldik. Öğle arası saatlerdir ekran başında yorulan gözler, oradan oraya koşturan adımlar şimdi biraz dinlenmeyi hak etti. Şöyle bir arkanıza yaslanın, yemeğinizin, çayınızın ya da kahvenizin tadını çıkarın. Pazartesinin o meşhur ağırlığını biraz olsun üzerinizden alacak, ruhunuza iyi gelecek o harika melodiyle baş başa bırakıyoruz sizleri. O Neysiz şarkıdan oluşan tüm şehir duyduğuyla köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip olan, söz ve bestelerde ise müzik dünyasının dahi kalemlerini bir araya getiren Gökhan Şahin, Günay Çoban, Burcu Tatlıses, Murat Güneş, Daniel Taşel, İbrahim Başaran gibi birbirinden değerli isimlerin eserlerini güçlü ve dramatik yorumuyla hayat bulduğu albümüyle dikkatleri üzerine çeken Funda Arar'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz.

0: Roslar'da kaçırılmayacak ürün 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek Yağı 419 liraya 5 an Migros mağazalarında.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışınıysa Harbiye konserinde hayatını kaybeden Filistin ve Gazze'deki çocukları anan Deryaoğlu ve en son bombasıyla hepinize günün geri kalan kısmında keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haber.

0: rekabetçilerle buluştu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletip vatandaşların taleplerini dinleyerek sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki rotayı kullanmak isteyen iki petrol tankerinin vurulduğunu ve tankerlerin seyredemez hale geldiğini açıkladı.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol ve asist kralları Fransa'dan çıktı. Kylian Mbappe turnuvayı gol kralı olarak, Michael Olise ise asist kralı olarak tamamladı. Trabzonspor, Olayi'nin 26 milyon euro artı 4 milyon euro şarta bağlı bonusla Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 33, Kırklareli 36, Edirne ve Çanakkale 37 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Estamos estampillas. Estamos.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Yazın ortalarından bir günden, çok sıcak bir günden herkese merhabalar. Gündüz yolculuğumuz başladı. Temmuz'un sonlarına doğru uzandığımız hafta başında güzel bir pazartesi gününde sizlerle beraberiz. Dünya Kupası'nı geride bıraktığımız bir pazartesi gününde sizlerle beraberiz. Bence oldukça eğlenceli, renkli. Bizim için aslında özellikle de başlarında çok eğlenceli olmadığı, inanılmaz sinirlendiğimiz, hayal kırıklığına uğradığımız, hiç istemediğimiz sonuçları aldığımız skorlar oldu. Türkiye için çok başarılı bir kupa olmadı ama gene de onun sonrası da genel olarak Dünya Kupası bence güzel bir Dünya Kupası oldu bu sefer. Final maçına geleceğiz. Dün geceki maça geleceğiz ama gelin isterseniz güzel bir şarkı daha dinleyelim. Yeni şarkılarımızdan birisi Doğukan Medetoğlu sizlerle olacak şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Dün gece çok önemli bir maç vardı. Dünya Kupası'nın final maçı oynandı biliyorsunuz efendim. Arjantin ile İspanya arasında. Açıkçası gönlüm birazcık böyle İspanya tarafındaydı ve hak ederek İspanya kazandı. Tebrik ediyoruz. Lamine Yamal tarafı, Lamine Yamal'la Messi daha çok böyle karşı karşıya getirildi ya. Hani yeni yıldız mı yoksa efsane mi bir kez daha kupayı kaldıracak diye. İspanya gülen taraf oldu. Gündüz maçıydı. Açıkçası gündüz maçlarından çok hoşlanmıyorum böyle. Yani gece maçları daha eğlenceli, daha böyle gözüme güzel geliyor nedense. Daha keyifli geliyor, daha önemliymiş gibi. Atmosfer daha güzel oluyor yani sözün özüm. Böyle sanki bir Malatya Spor Göztepe maçı gibi bir havası vardı maçın görsel olarak ama sonuç itibariyle yine de işte devre arası şovuyla her ne kadar bize izlettirilmemiş olsa da golüyle çok bol gollü olmamış olsa da yine de Dünya Kupası finali Dünya Kupası finalidir. Bir şekilde bir Dünya Kupası geldi geçtim. Güzel bir Dünya Kupası oldu diye düşünüyorum. İspanya'yı buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. Arjantin'de ikinci olmuş oldum. Küp FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Tan Taşçı ile beraber gidişat bizlerle olacak şimdi.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Küp FM reklam. Reklam. FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun o zaman olur mu? Yani

Yıllardan sonra bir kez daha toplanan model grubu, bir araya gelen model grubu yepyeni bir şarkıyla karşımıza çıktılar. Ölürüm daha iyi radyolarınızdaydı. Küpe FM burası, ilk saatimiz içerisinde gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Ege Cansal'la beraber yepyeni albümden güzel bir şarkı. Ben adımı unuttum şimdi sizlerle.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Hadise Ara Beni radyolarınızdaydı. Bu slow şarkı 2026 yazına damgasını vurmakta arkadaşlar. Acaba bu yazın şarkısı bir slow şarkı mı? Hadise'nin bizlerle paylaşmış olduğum. Ara Beni mi acaba, ne dersiniz? Sizce bu yazın şarkısı hangisi? Şöyle bir düşünüyorum da, birçok şarkı çıktı ama hani yazın şarkısı böyle yazı kasıp kavuran, sokaklarda mesela bir arabadan duyduğunuz zaman o şarkı dersiniz ki çok tutuyor, çok hani sevilen, popüler. Her yerde duyuyorsunuzdur daha doğrusu, ama sokaklarda da böyle arabalardan duymak bir kriterdir her zaman yani. O şarkı hangi şarkı bu yaz arkadaşlar sizce? Mesela Manifest'in Hileli şarkısı çok dinleniyor, çok popüler diye düşünüyorum, ama hani gerçekten de domine eden, mesela Demet Akalın Sefo Yerinde Dur, ondan önceki yazı domine eden kesinlikle yazın şarkısıydı, ama bu yaz sanki o tür hareketli bir şarkı yokmuş gibi geliyor bana, ya da bilmiyorum, insan birden düşününce böyle aklına gelmeyebiliyor. Ya da bundan sonra çıkacak, henüz çıkmadı, bilemiyoruz, ama artık yazın sonlarına doğru yaklaşacağız, ortalarındayız daha. Ama şimdilik bence yazı domine eden şarkı bir slow şarkı Hadise Ara Beni. Az önce sizlerle buluştu bir kez daha. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Yalın Zamanı ve şarkısı Akşamüstü.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. AFAD'ın değerlendirmelerine göre yağışlı sistem başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacak. Hükümetin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde farklı sektörlerin maliyet yapıları ve iller arasındaki ekonomik koşullar dikkate alınarak çalışanların alım gücüyle işletmelerin rekabet gücü arasında dengeli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah'la prensipte anlaşma sağladığı ancak menajer komisyonu konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sürecin askıya alındığı öne sürüldü. Yönetimin ek taleplerden vazgeçilmesini beklediği ve sorunu çözmek için oyuncuyla doğrudan görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun kuralları çekildi. Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Harz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Serbest piyasada bir Amerikan

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

Yepyeni Berkay albümünün eğlenceli şarkılarından Deli Gibi Bizlerleydi gündüz yolculuğumuzun ikinci saatinin açılış şarkısı olarak. Çok şarkı var bu aralar yeni çıkan, o şarkıları sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi de yepyeni bir Bengü şarkısı Dur Nereye şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Ani bir hava değişimi bekleniyor arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Çarşamba günden itibaren İstanbul ve civarlarında, Marmara bölgesinde, Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Marmara bölgesinin güney kesimlerinde aynı zamanda sıcaklık 7-8 derece birden düşecekmiş. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava 4 gün boyunca İstanbul'u terk etmeyecekmiş. Balkanlar üzerinden gelen çekirgelerin ardından, dev çekirgelerin ardından ki sosyal medyayı işgal ettiler biliyorsunuz, hala karşımıza çok çıkıyor. Şimdi soğuk hava dalgası yiyecek. İlk önce çekirgeler, şimdi soğuk hava dalgası çarşambadan itibaren 4 gün süreyle etkili olacakmış. Aman efendim dikkatli olalım. Dediğim gibi bu kadar büyük bir sıcaklık farkı zaman zaman üşütmelere, hastalıklara da sebebiyet verebiliyor. Ciddi bir soğuma olacak yani Temmuz sonlarına kıyasla. Yani normalde genelde böyle bu tarihlerde Temmuz sonlarına doğru eyyam-ı bahur sıcakları derler. Son zamanlarda hep bu dillendirilir, konuşulur. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları deniliyormuş. İşte o sıcaklıklar geliyor falan. Böyle balkona çıktığınız zaman, dışarı çıktığınız zaman sanki bir fırının içine girmişsiniz gibi bir sıcak oluyor. Ama onun tam tersi, bu sefer bir soğuma bekleniyormuş. Eyyam bahur soğukları mı desek? Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Emre Kaya'nın hemen ardından, şimdi ritmimizi düşürmeden Aybüke Albere ile devam edeceğiz.

0: Oldu bence.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Evet, Dünya Kupası sona erdi artık. Dünya Kupası çok konuşmamaya başlayacağız. Yine birkaç gün böyle yankıları devam eder. İşte Messi konuşuluyor bu arada. Messi'nin final maçından sonra sahadaki o durum. O da birazcık üzücü ve insanın içini vuran bir durum diye düşünüyorum. Yani kaybeden takımın futbolcularının Dünya Kupası finali düşünün. Kaybetmişsiniz. O futbolcuların ne yapacaklarını bilememeleri, sahada böyle işte boş boş ya da duygusal bir şekilde ağlamaklı gözlerle etrafa bakınmaları ve kazanan takımın futbolcularının kutlama seremonisi yaparken onların o hüzünlü halleri beni de hep biraz üzer yani. Neyse, Dünya Kupası bitti. Bittikten sonra şimdi yavaş yavaş biz kendi liglerimizi konuşmaya başlayacağız. Transfer sezonu da başladı biliyorsunuz. Transferler konuşuluyor. Ve Avrupa'daki eşleşmelerimiz, rakiplerimiz konuşulmaya başlandı yavaş yavaş. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki olası rakibi belli olmuş. Sarı lacivertler Sturm Graz'la Hertz eşleşmesinin galibiyle mücadele edecekmiş. İlk maçlar 4-5 Ağustos, revanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Twente ile Ferencvaros eşleşmesinin kazananına karşı devam edecekmiş. Böyle bir haberimiz vardı arkadaşlar. Bu şekilde yazılmış. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizin son dakikalarına doğru Aydilge ile devam edeceğiz şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Küpe Efendi gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik efendim. Güzel şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek ama bugünkü programımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Şimdilik gündüz yolculuğumuzda Elif Buse Doğan yangın yeriyle bizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: yangın yeri.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1 lira 12 kuruş seviyesinde zam geleceği bildirildi. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurt dışından gelen gurbetçilerle buluştu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletip vatandaşların

0: güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 33, Kırklareli 36, Edirne ve Çanakkale 37 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler. 20 Temmuz Pazartesi gününde birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. İlk şarkımız festivalin ilk konuklarından Manga'dan gelsin.

saçma dünyaya. Olanları unutmak çok zor, inan bana. Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüyama bu gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni hiç

0: Türkiye Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Küpe FM Reklam. Reklam. Küpe
0: FM. Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Trakya Müzik Festivali her yıl binlerce müzikseveri Saros Körfezi'nin benzersiz doğasında bir araya getiriyor. Denizin hemen yanı başında eşsiz gün batımları eşliğinde günler süren müzik ve eğlence festival ruhunu en üst seviyede yaşatıyor. Festival bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak. 2 Ağustos pazar akşamı sona erecek. Manga'dan Madrigal'e, adamlardan Dolu Kadehi Ters Tut'a, Hadise'ye, Yeni Türkiye, Mavi Gri'ye birçok birbirinden sevilen isim Trakya Müzik Festivali'nde sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.
5: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. AFAD'ın değerlendirmelerine göre yağışlı sistem başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacak. Hükümetin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde farklı sektörlerin maliyet yapıları ve iller arasındaki ekonomik koşullar dikkate alınarak çalışanların alım gücüyle işletmelerin rekabet gücü arasında dengeli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah'la prensipte anlaşma sağladığı ancak menajer komisyonu konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sürecin askıya alındığı öne sürüldü. Yönetimin ek taleplerden vazgeçilmesini beklediği ve sorunu çözmek için oyuncuyla doğrudan görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun kuralları çekildi. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Harz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

her yıl daha da büyüyen Trakya Müzik Festivali, müzik, doğa ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler için yılın en özel etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. Kamp alanında konaklayarak yıldızların altında uyuyabilir, denizin tadını çıkarabilir ve gün boyu süren etkinliklerle festivalin enerjisine kendini bırakabilirsin.

0: devam edecek.
1: Küpe FM reklam. Dünya Göz Bilgiler Pay Zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
5: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535-574-1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533-471-6635.
1: Küpe FM Reklam.
3: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: kaldı.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Şüphe FM reklam. Reklam.
1: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında.
2: Hepimize iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Küpe FM reklam.

ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Trakya Müzik Festivali her yıl binlerce müzikseveri Saros Körfezi'nin benzersiz doğasında bir araya getiriyor. Alternatif, rock, pop ve elektronik müzik sahnesinin en sevilen isimlerinin performanslarıyla dolu bu unutulmaz etkinlik, katılımcılara sadece müzik değil, doğayla iç içe, özgür ve sınırsız bir festival deneyimi sunuyor. Festival 30 Temmuz'da başlayacak, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Küpe FM reklam. Reklam. Küpe
2: FM. Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. AFAD'ın değerlendirmelerine göre yağışlı sistem başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacak. Hükümetin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde farklı sektörlerin maliyet yapıları ve iller arasındaki ekonomik koşullar dikkate alınarak çalışanların alım gücüyle işletmelerin rekabet gücü arasında dengeli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
3: Spor.
4: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah'la prensipte anlaşma sağladığı ancak menajer komisyonu konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sürecin askıya alındığı öne sürüldü. Yönetimin ek taleplerden vazgeçilmesini beklediği ve sorunu çözmek için oyuncuyla doğrudan görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun kuralları çekildi. Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Harz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Sesimi duyan herkese merhaba. Küpe FM'desiniz 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününde. Yeni haftaya start verirken Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik etmeye başlıyoruz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Lades'le şimdi yepyeni çalışmasıyla radyonuzda hoş geldiniz.

0: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Küpe FM reklam.

Haftanın ilk iş günün geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde beraberiz. Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından Buray ve yeni şarkılarından Tam Benim Tipim radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastaları ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Küpe FM frekanslarında Türk pop müziğinin sevilen ve nostaljik prensesi Göksel'le 20 Temmuz akşamına ilerliyoruz şimdi. Ayrılıyoruz adını verdiği şarkısı radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini ile Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. AFAD'ın değerlendirmelerine göre yağışlı sistem başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacak. Hükümetin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde farklı sektörlerin maliyet yapıları ve iller arasındaki ekonomik koşullar dikkate alınarak çalışanların alım gücüyle işletmelerin rekabet gücü arasında dengeli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah'la prensipte anlaşma sağladığı ancak menajer komisyonu konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sürecin askıya alındığı öne sürüldü. Yönetimin ek taleplerden vazgeçilmesini beklediği ve sorunu çözmek için oyuncuyla doğrudan görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun kuralları çekildi. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Harz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 18 kuruş, 1 euro 54 liradan, gram altın 6075 liradan, çeyrek altın 9972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM

Radyonuz Küpe FM'de müzik dünyasının sevilen yıldızlarından Funda Arar şimdi radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Birbiri arkasına yaptığı çalışmalar ve yeni çalışmalarından birisi Özlem şimdi Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Verdiği konserlerle de son zamanlarda adından söz ettiren sevgili Blok 3 radyonuzda olacak Kırgınım şarkısı, radyonuz Küpe FM'de şimdi Keyifli Akşamlar Türkiye.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM Reklam.

ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.

Keyifli akşamlar Türkiye, Küpe FM'desiniz. Mert Demir'le ilerlemeye devam ediyoruz. Biterse Hatıran adını verdiği şarkısıyla. Şimdi Küpe FM frekanslarında bizlerle.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Ferhat Göçer, kalbimin orta yeri çalışmasıyla radyonuzda olacak. 20 Temmuz akşamında beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Küpe FM'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve

0: Temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Yıldız Tilbe'den Biz Sana Değer dinleyelim. Gerçekten de sevdiğimiz Yıldız Tilbe şarkılarından bir tanesi. Bu arada 60 yaşına girmiş Yıldız Tilbe. Doğum gününü kutlamak bana saçma geliyor. Biten bir ömrün neyini kutlayacağım demiş. Ya belli bir yaştan sonra insan tabii ki farklı düşünebilir. Yani böyle düşünebilir ama nihayetinde bitiyor da olsa ne kadar güzel bir ömür diye kutlayabilirsiniz. Ne güzel bu yaşıma kadar sağlıkla geldim diye kutlayabilirsiniz. Yani kutlamak isteyince kutlamaya bahane çok, kutlamak istemeyince ona da bahane çok. Ve işte Yıldız Tilbe.

Dağılıyorum olaysız diyecek şimdi Mabel Matiz. Yeni haftada Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaşması bekleniyormuş. Çok dikkatli olun. Zaten biliyorsunuz Avrupa'da da ne kadar acayip sıcaklar yaşandı ve hala yaşanıyor. Bir yandan da sel oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Dünyadaki bir takım değişiklikler söz konusu tabii iklim anlamında da. O yüzden de artık farklı şeyler yaşıyoruz. Ama Temmuz ayının ortalarında sonra ya da Temmuz ayında falan böyle sıcakların olması da normal. Hani bunda çok anormal bir şey yok ama Avrupa'da çok erken başlayan sıcaklar biraz anormaldi. Neyse. Ve işte Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız.

0: Reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Gülşen'le devam edeceğiz şimdi. Kraliçe'nin albümü sonunda geliyor diye paylaşımlar yapılıyor sağda solda. Merakla beklenen yeni teknisi, daha doğrusu albümü demeyeyim, İtaat Yok 24 Temmuz Cuma günü çıkıyormuş. Bekliyoruz vallahi heyecanla. Bakalım nasıl olacak şarkı? Biz şöyle eskilere gidelim. Erol Köse döneminde çıkan o albümü vardı ya. O güzel şarkı, o muhteşem klip Gülşen'i daha da zirveye taşıyan Of Of'la devam edelim.

yine Sıl'dan bir kalbim tatilde dinleyelim. Kalbi tatile gidenler için, kendileri gidemeyenler için dermişim. Zine Sıl geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne aldı. Ve gerçekten de güzel bir performansa imza atmış. Sahnede Kıbrıs'ın meşhur testi dansını da yapmış. Vallahi güzel de olmuş. Bayağı beğenilmiş. İzleyicilerden de alkış almış. Bir de böyle nar çiçeği, harika bir kıyafet giymiş. Birazcık da böyle yanmış. Yani tabii ki güneşte yanmış anlamında söylüyorum. Çok güzel gözüküyor. Ve işte Zinet Salih, Kalbim Tatilde.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini'yla Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket, canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

Yalınla akşamüstüyle devam edeceğiz şimdi. Bu arada dijital platformlardan bir tanesi 75 milyon yapay zeka şarkısını kaldırmış. Evet, baş edilemez bir hale gelmişti. Bundan dolayı da böyle yapılması bence son derece mantıklı. Yani nihayetinde insanlar için, yani diğer şarkıcılar için, yapay zeka olmayanlar için zor bir durum. Alıyorsunuz, iki söz yazıyorsunuz, müzik falan, bir anda şarkı yapıyor yani orada. Çok ilginç bir durum değil mi? Yapay zeka olayı da. Evet efendim, müzikle devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

Sefo ile devam edeceğiz. Şimdi yine seni severdim diyecek. Sevgilisi Çağla Boz'a evlilik teklif etti Sefo. Güneyde bir yerde herhalde yaşanmış bu olay. Ve tabii ki bu olayı da kim paylaşmış? Kim olabilir? Kim çıkabilir bunun da altından? Demet Akalın çıkabilir. Bu güzel anı paylaşmış sevenleriyle. O zaman biz de kendilerine mutluluklar dileyelim. Evlilik teklif etti haberi vardı ama kabul etmiştir herhalde. Kabul etmeseydi daha büyük haber olurdu, biliyorsunuz böyle şeyler. Ve işte Sefo, yine seni severdim.

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Küpe FM Reklam.

Derya Uluğ'la Şımarık'la devam edeceğiz. Bir bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Instagram'da küpefemi ekleyin. Bizlerden, radyonuzdan, her şeyden ama her şeyden haberdar olun. Gündemden haberdar olun. Konuklardı, programlardı. Her şey orada sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve tabii ki son günlerin en yeni şarkılarından biri Derya Uluğ Şımarık'la bizlerle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hadise'den Ara Beni dinleyeceğiz şimdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise yine sahnedeydi. İrem Derici de onu izlemeye gelenler arasındaydı. Bir yandan İrem Derici'ye yaklaşmış, böyle bir danslar manslar yapmış. Bir yandan da İrem Derici orada çekim yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. İkisi de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden. Bu arada İrem Derici tabii ki kendi paylaşımlarıyla da. Birazcık böyle Demet Akalın'a daha yakın o konuda. Her şeyden haberdar olan, her yere dokunan, her masada olan isimlerden bir tanesi. Ama şimdi sırada kim var? Hadise ve Ara Beni.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini'yla Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket, canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: seni.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Apple yeni güncelleme ile Avrupa'daki AirPods kullanıcılarının canlı çeviri özelliğinden faydalanmalarının önünü açtı. Teknoloji devi Apple uzun süredir beklenen bir özelliği Avrupa'da kullanıma sundu. AirPods kullanıcıları konuşulan dili bilmeseler bile artık konuşulanların eş zamanlı çevrilmesi sayesinde sohbetleri anlayabilecek. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde aktif hale gelen özellik konuşmaları canlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Şirket özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtse de sistemin günlük kullanım için yeterince stabil çalıştığı vurgulanıyor. Bu canlı çeviri sisteminde eğer konuşan iki kişi de AirPods takıyorsa diyalog neredeyse doğal akışında gidiyor. Çeviri kullanıcıya arka planda ama rahatsız edici olmayacak seviyede iletiliyor. Eğer konuşmadaki taraflardan yalnızca biri AirPods kullanıyorsa bu durumda iPhone ekranında konuşmanın anlık yazıya dökülmüş ve çevrilmiş hali gösteriliyor. Sistem Apple'ın yapay zeka altyapısı sayesinde konuşmayı algılıyor, işliyor ve çeviriyi neredeyse gecikmesiz sunuyor. Şirket, özelliğin Avrupa'da daha geç kullanıma sokulmasında Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasasındaki verileri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Apple bu düzenlemeler doğrultusunda hangi teknik değişikliklerin yapıldığıysa açıklamadı. Öte yandan Apple'ın bu adımına rakibi Google'dan da yanıt gecikmedi. Google'da yapay zeka modeli Gemini'yla Google Translate'in çok daha gelişmiş bir sürümünü test etmeye başladı. Google'ın canlı çeviri özelliği şu anda Amerika, Meksika ve Hindistan'daki Android cihazlarda kullanıma sunuldu ancak iPhone kullanıcıları için bu özellik henüz aktif hale getirilmedi. Şirket, canlı çeviri fonksiyonunun 2026 yılında iOS'a geleceğini duyurdu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Yepyeni haftada yeniden birlikteyiz. Eğer ki günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Festival Park Yeni Kapı'da sahne alan Şebnem Ferah yaklaşık 40 bin kişiyi bir araya getirdi. Devlet ekranlar, sürpriz anlar derken ortaya tam anlamıyla unutulmaz bir konser çıktı. Açıkçası Şebnem Ferah yıllar geçse de sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Onun konserleri sadece konser değil, adeta ortak bir duygu paylaşımı.

kariyerinde 30 yılı geride bırakan Gökhan Tepe, kutlamalara Kıbrıs'ta verdiği konserde başladı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Hala aynı ilgiyle dinleniyor olması da aslında ne kadar sağlam bir kariyer inşa ettiğinin göstergesi.

Serdar Ortaç, Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden Öyle Sarhoş Olsam Ki'yi yeniden yorumladı. Son dönemde eski şarkıların yeniden hayat bulduğunu sıkça görüyoruz. Bazen yeni bir düzenleme, yıllardır dinlediğimiz bir parçayı bambaşka hissettirebiliyor. Bakalım bu yorumda dinleyiciden nasıl bir karşılık alacak?

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Ceren Mengüç yeni şarkısı Kıyamam'la müzikseverlerinin karşısına çıktı. Yaz aylarında yeni şarkılar peş peşe gelirken rekabet iyice kızıştı. Bakalım Kıyamam sosyal medyada ve dijital platformlarda adından söz ettirecek mi?

Sırada kalbimize dokunan şarkılarıyla Yıldız Tilbe var. Duygusu, yorumu ve kendine has tarzıyla yıllardır dinleyenlerin gönlüne ayrı bir yeri olan sanatçıdan Sana Değer şarkısı şimdi radyonuzda.

Kafe FM'den Azla Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz keyifli geçiyordur. Eğer ki hala mesaideyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Hadise Kıbrıs konserinde enerjisiyle yine sahneyi sallamış. Dansçılarıyla tempoyu bir an olsun düşürmemiş. Bir de viral olan hiti Ara Beni'yi hayranlarıyla hep bir ağızdan söylemiş. Kısacası Kıbrıs'ta müzik hiç durmamış.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

asla unutmaz. Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutma.